Yaratıcı kendini nefinden geliyor filo fakir. Fuamı. Kalk filo. Ya. Niye böyle fuan ifkom. İpeyavilo. En kendi vakifu. Fuamı. Niye vabivayım. Vakavivayım. Kapavikiyim. Hala pakka fuvayı bulduk. Это будет Патрика Вифтона. Поехали.